yok. O zaman mı kanka? O da ki pouvoir est dans la bakolon ango. Signor Zokwe. Youssouf Dira.